0: kaldı bu.
1: Vay sınav. Malcan aman be.
0: Amancılık amancılık. Susun şimdi de susun.
1: Evet. Kanay bana bir şey var.
2: Rahmet. Ha.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Aleyküm selam. Gör de bunlara. Susun
3: şimdi. Rahmet.
1: Şu.
2: Sabahın.
0: Yaret.
1: Şu.

0: çaldı bu.
1: Oy aslında. Malcan aman be.
0: Amançılık amançılık. Susun şimdi de susun.
1: Zeret zeret. Kane bana bir şey ama.
2: Rahmet. Ha.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Çok sağ ol. Ve aleyküm selam. Bana. Susun şimdi.
3: Rahmet.
1: Şu.
2: Sağ olun.
0: Zeret.
1: Şu.

0: 早安，小面面。好可爱。咦，小面面好可爱。
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüklü bolsun, yolumuz körüklü bolsun. Al cüreyi.